botshelo ke eng mamere tsebeletso ya lesedi a ratela pele mashema a mabedi le metse botlhala metsoso pele go hora ya bobedi.